Bunu planlarsa tepene. Bu cikere mangi Musa çorimas. Romanuş biri. Nais dirles ki meksi mangi sako falo. Eşa vurengi iş meksi sako falo. Pirin anda vodar enzereşen. Su manuş nasıl delenge su biri. Gindinde ma kamavte eşi şorbande işkola te pirin. Oktu işkola te pirin abri utana kamav vaste siçon. Çıkamav kodi hoş. Sarme şagid mukaş istaven. Me chisi chilen pengangla mande sa sola to chico de len sacudo como fuerte sichon mini mande pare escuela te ja seni tem con camel buti te querel con camel kodorodel pesketan is oprenles ke oprenen egaje si kada lo mase con vesha isa ko falo oprenen cha kada boy hoy chica men buti te keren kate buchine ke oprenen le az egaje chica men buti te keren olektobia